0: 160 Sport Sevda Üzegi hem Zeki Uramı 2. Yurt Eltüven Kamı'da Kimikif Uramı 50. Yurt Umyat'tan Kresi.
1: Ertaga 15 avgustda Qozonda ham Tataristonda ovoz uchun bulutli kun o'rni bilan yomg'ir kunbatishdan kun yakun batishga o'zgaruvchan jil tunla 5-10 kunduz 10 gradusdan 15 gradusga qadar jili. Studiyaga solqin deb Oygil kelib kirdi. Endi men Dilbar sog' bo'lasam, isan sog' bo'lasiz.

0: Biletler satıda.
1: Yeşil Yolu'nda biliyorsun.
2: Kazan 2026 yıl.
3: Tatar Avtopodbor yiğitleri Kıtay'dan Kore'ye de maşinalar alıp kayda demiş ettim hele.
4: Son bin de şuvardan aldım bitindi. Tatar Avtopodbor maşinadan 100% kanagat.
3: Şulay mı ne? Hazır sak şey salıp kaytalar iken.
4: Haydi sen de sözü birme. Zakaz bilen kaytarsan avtosalonlardan kubke orzanırak. Telegram'da Tatar Avtopodbor kanalına yazıl. Onda barsı da kursetilgen.
5: Yeşil Yolu'da biliyorsun.
6: İşitesiz mi? Şey doğuşu.